sen rüyanısına vermeydinin patu homa minu miyelu. Ni wona mayen su se aman frafwa ti se ye yen tu se ya se bidia. Adiye ne si mkwan se yen tu barime yu hunyom. Ya betan hunyom ni akana ni onyama chere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.

yedi buçka lebroze ve şadana baha. İkanda da buçka legrette buçana baha. Lekle lekle.